için, emon için. Ve ekibin cıvımon için, oh yeah, emon için, emon için. Hedefimi duyma baby, emon için, yeah.